0: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo da RT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

Bravo da HRT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimet'e 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Ve bu pazarda Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik, 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Avgus tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təklif

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo.

0: 5 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 16 manat 99 qəpik 250 qramlıq beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 2,97 litrlik pervul yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrlik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrlik Yonca Karıdalı Yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrlik Basso Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 kepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 kepik. Teklifler.

0: İndirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek. 3 tam 19 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura eterli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 5 avqust

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoncu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik.

0: Yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
2: Doğru seçim.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo!

0: Bu da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 kepik. Teklif

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo!

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargızalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 kepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 kepik. Teklifler 5

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 kepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 kepik. Teklifler

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik təklif.

0: Bravo'da süper giymekler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper giymekler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 gepik. Süper giymekler keyfiyyətli məhsullar için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo!

Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, Hellon'da.

0: Dilim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura eterli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil yucu gel 17 manat 99 gepik.

0: 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etilli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: litrelik persil, yucuge 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik Fairy Gabion maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 lirik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 13 manat.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura eterli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam %9 litrelik Persil Yucu Gel 17 manat 99 gepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79

0: Persil UGG 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik. Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Brujanya kereyağı 13 manat.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı

Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etili tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1 tam %35 litrelik

Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil yucu gel 17 manat

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Avgus tarihinde 1 kilogram PKK yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil, yucu gel 17 manat.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoğurucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyip 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik süper kıymetler serpeli teklifleri için
1: Bravo doğru seçim
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 mana 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 mana 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyyatlı məhsullar için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bu da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil yucu gel 17